haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahadaki gelişmeleri ve ileriki dönemde atılacak adımları değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Çiftçi, teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeye esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı. Dün akşam Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında görevlilerin uçakta patlayıcı var notu bulması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra görevliler arama çalışması başlattı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yapılan aramada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.
2: Spor.
1: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

0: mutlu ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Kaliteli müzik Radyo Kulüp'te.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: 姉。
1: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken komisyonlardaysa dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Ankara merkezde 14 ilde düzenlenen Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyi. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısının 11'den 14'e çıkacağını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ağustos ayında güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değerinin 9,9 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon

0: Onda 14 kişi gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Sermaye Piyasası Kurulu 2026 yılında fonlarla ilgili işlemler nedeniyle 96 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arasındaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini belirterek, müşterek hedeflerimiz doğrultusunda yeni ortaklıkların ve somut projelerin önünü birlikte açacağız, dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. İran'la ABD arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken, iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi, yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri arttırdı.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı.

0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber 95.5 Radyo Kulüp.

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun, bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka ile ilgili meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık. Meclis açıldı, bu konudaki paketi meclise sunacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlanan iyi sayısının 11'den 14'e yükseleceğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye'deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum ifadelerini kullandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaysa tahliye talep edildi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasman

0: deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Köksal Uludağ'ın panelde isteği de var. Yalnız şarkıya biraz vakit var. Köksal Uludağlı, hakkını helal et. Çok değil ama biraz vakit var. Köksal Uludağ'ın panelinden gelen mesaj: ben Derya Uludağlı, aslan parçası, canımdan çok sevdiğim oğlum Köksal'ın doğum gününü kutluyorum. Rabbim özgürlüğüne kavuştursun seni. Her şeyim seni, çok seviyorum oğlum benim. Hayatımdaki en güzel şey sensin oğlum, dedi. Ailesinden, Derya'nın anneciğinden, aslan parçası, canından çok sevdiği oğlu Köksal Uludağlı'nın doğum gününü kutladı anneciği Derya Uludağlı. Biz de Köksal Uludağlı kardeşimizin ad gününü tebrik ediyoruz. İlerleyen dakikalarda da Köksal Uludağlı için bir şarkı isteği var. Savaş kardeşimden. Hilal Kuzey'in mesajı şöyle: İlyas'ım, canım, kanım, kıymetlim, rahmetli anacığımın emaneti, gözümün nuru, güzel oğlum benim. Seni çok seviyor ve özlüyorum. Hiçbir zaman yalnız hissetme. Benim kalbim senin kalbinle bir, bunu bil. Gözün arkada kalmasın. Canım pahasına arkandayım. Kardeşim benim, yeğenin Çınar hep seni soruyor, dilinde hep sen varsın, o da seni çok sevip özlüyor. Babamız Rahmi Kuzey sana kucak dolusu selamlarını iletiyor, gözlerinden öpüyor. Önce Allah'a, sonra abin Oğuzhan Patır'a emanetsin. İkinizi de hasretle kucaklıyorum, yan yana olacağımız günlere az kaldı, bolca sabır ve şükür diyelim inşallah. Canım kardeşim İlyas Kuzey, kıymetlim, sevgilim Oğuzhan Patır. Hilal Kuzey'in mesajı da böyle.

Öyleydi. Oğuzhan Patır'a bir kez daha selam olsun değerli kardeşime. Hayat devam ediyor, canımızı sıktığımızla kalıyoruz. Yine Köksal Uludağlı'nın panelinden selamünaleyküm, ben Serkan Uludağlı, aslan oğlum Köksal'ın doğum gününü kutluyorum. Güzel günlerde kavuşmak dileğiyle babam, Allah'a emanet ol. Köksal Uludağlı babacığın da ad gününü tebrik etti. Serkan Uludağlı aslan oğlu Köksal'ın doğum gününü tebrik ediyor, biz de tebrik ediyoruz. Berkay Çavuş, hayırlı yayınlar Murat abi, cümleten selamünaleyküm. Ve aleyküm selam Berkay Çavuş. Sıradaki şarkılar aslan ağabeylerim Demetli Kazım Karakaya ve Koray Karakaya'ya gelsin, cümleten güzel günlere. Amin Berkay. Eylem Çakır'dan duruşuna kurban olduğum MÇ'ye, çok güzel günler gelecek inşallah. Şu karışıklığın içerisinde bir güzellik çıkacak. Kış ne kadar şiddetli olursa bahar o kadar güzel gelir. Sen dik dur iki gözüm dedi Eylem Çakır MÇ'ye. Yine Fatma'dan sevgilim MÇ'ye, evdeyim seni seviyorum mesajı var. Ve 8. günün mantrası geliyor. Mert, her gün her açıdan daha iyiye gidiyor çok şükür. Ben seninleyken bütün sıkıntılarımı unuttuğum bir huzur içindeyim. Geçecek bu günlerde hep seninle olacağım dedi Fatma sevgilisi MÇ'ye, böyle seslendi. An itibariyle Erzincan aramıza hoş gelmiş. Van aramıza hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Ve Süleyman Köse'nin isteğini yayına alıyorum. Rüzgar Doğanay ters kelepçe. Abilerim Ozan Akarsu, Muhammed, selamünaleyküm. Ben Dikmen'den Süleyman Köse, dayım Recep Aksoy'a, ağabeylerim Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever, Berşan Tuncer, Ozan Akarsu, Muhammed Adar Dursun, Kazanlı Hasan Özkan, Ahmet Ömer Uçar, Seyit Emin Erdoğan, Salim Demirci, Samet Uzunbacak, Adar Dursun, Ahmet Ömer Uçar, Seyit Emin Erdoğan, Salim Demirci, Samet Uzunbacak, Kadir Duman Boran, Batman Boran Batman, Kadir Duman Boran Batman, Batuhan Akşor, dostlarım Emirhan Adanır, Arda Kaya, Çınar Emir Keser, Çınar Emir Keser, Enes Çakır, Çınar Kamuş'a selam olsun. Rüzgar Doğanay'dan ters kelepçe armağan olsun dedi. Süleyman Köse'nin isteği yayında efendim, Rüzgar Doğanay ters kelepçe dostlarına geldi.

Olsa da umutlarım, yapılan iş bir kahbeliği unutmadım. Allah'tan başkasına eğilmedi dik başım. Kahbelere inat düştüm ama...

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Size sıradan biri gibi davranan, önceliği siz olmayan, varlığınızı unutan ve kırıldığınızı bildiği halde umursamayan insanları sakın affetmeyin. Çünkü vefasızlık bazılarının kişiliğidir. Vefalı insan birçok zararınızı da görse bir iyiliğinizi unutmaz. Nankör insan bir tek zararınızı görse bütün iyiliklerinizi unutur. Neden sevilmedin biliyor musun? Çünkü sen haklıydın. Boyun eğmedin kimseye. Haksızlık karşısında dik durdun. Varsın yalakalar sevilsin. Biz asla onurumuzdan vazgeçmeyiz.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
4: Duygu adamı.

Efendim devam ediyoruz. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım. Lütfen yazın WhatsApp'tan, aramayın 552-711-7490. Kader Oktay kardeşimin mesajı. Kader Oktay'dan Serdar Odacı'ya. Ben sana kuyudayken dost oldum. Saraya sultan olmak da bana yakışırdı. Verdiğimiz sözlerimiz vardı. Kurduğumuz hayallerimiz, bilirsin.

güzel gözlüm, ben her zaman sözümü tutarım. Yolun her ne kadar tozlu olsa da yolun yolumdur. Şunu da unutma ki bir gün baharları yaşarsak eğer, en güzel çiçekleri biz açacağız. Yılmaz Güney'in de dediği gibi, bu duvarlar yetmez bizi ayırmaya, bilesin. En dibi gördüğüm adamla en zirveyi görmeden ölmem. Yanında değil, aslanlar gibi arkandayım. Seni çok seviyorum. Kader, Oktay.

Cansu Köse kardeşimin panelinden gelen mesajı aktarıyorum. Berkay 7 kardeşe, seni çok özledim. Aşktanem, yakışıklım, her an aklımdasın. Güzel günler hep bizim olacak. Seni asla kadere bırakmam. Seni çok seviyorum. Berkay 7 kardeşe geldi. Cansu Köse'den bu mesaj. Tuncay Toz Koparan diyor ki, iyi yayınlar Murat abi, selamünaleyküm. Teşekkür ederim Tuncay Toz Koparan. Aslan kardeşim Enes Uzun'a ve yanındaki arkadaşları, dostları Ömürcan Akıl, Şentepeli Ahmet Gökalp, Muhammed Sefa Arıca, Osmancan Sakarya, Ömer Yasin Kaya, Allah'ım size sabır versin, elbet bir gün Allah'a emanet ol Enes'im, dedi Tuncay Toz Koparan. Furkan Arslan'ın mesajı. Demirkan Arslan, can sağlam diyor ki, neyin var sorusuna sen yoksun diyesim var. Bildiğin gibi değil gülüm. Demirkan Arslan'dan bir tanesi İlayda Öyküm Arslan'a, can sağlamdan geleceği duygu sağlama aşk şarkıları armağan olsun. Onur kardeşimin mesajı. Özlem Demirci ve Nurdan Parla, selamlar. Orada insan burada bıraktığı dünyayı ancak hayalleriyle yaşatır. Burada o kadar güzel bir dünya yok yani, dedi Onur. Onur kardeşimizin mesajı. Ve Karadayı'dan bir istek var. Can Emirhan Aslan ve tüm arkadaşlarına, dostlarına gelsin. Emirhan Aslan isim vermiş ama Karadayı yazamamış. Hakkınızı helal edin beyler, gençler. Karadayı'nın sizlere çok selamı var. Gözlerinizden öpüyor. Emirhan Aslan ve Emirhan Aslan'ın yanındaki bütün kardeşlerine selamları var Karadayı'nın. Ve Allah hepinizi ailenize bağışlasın mesajı var. Murat Şenpınar'dan da Nerede adlı şarkıyı armağan etmiş Karadayı. Özetlersek Karadayı'dan Can Emirhan Aslan ve tüm arkadaşlarına selam olsun. İsimleri saydı evlat Emirhan Aslan ama yazamadım. Canlar, hakkınızı helal edin. Allah hepinizi ailenize bağışlasın. Murat Şenpınar nerede? Karadayı'dan başta evladı Can, Emirhan Aslan ve yanındaki arkadaşlarına, kardeşlerine armağan olarak geliyor.

bizi bizden ayırdılar. Mustafa Yavuz Köksal Uludağ'ın isteği. Ben Savaş Arslan, yeğenim Köksal Uludağlı. Doğum gününün kutlu olsun, nice güzel günlere. Mustafa Yavuz'dan Bizi Bizden Ayırdılar parçası armağan olsun Köksal kardeşime demiş. Köksal Uludağlı'nın panelinden gelen mesaj: ben Savaş Arslan, yeğenim Köksal Uludağlı. Doğum günü kutlu olsun, nice güzel günlere. Mustafa Yavuz'dan Bizi Bizden Ayırdılar parçası armağan olsun. Köksal Uludağlı, Savaş Arslan'dan sana armağan olarak geldi.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Şimdi Mustafa Yavuz'dan Bizi Bizden Ayırdılar çaldık. Hemen peşine de İbrahim Enes Karakaya'nın Aslan Kardeş Murat Turan'a, ama bu defa Seyfi Doğanay'dan Bizi Bizden Ayırdılar geldi. Bir şarkı ara verelim panelde. Bir şarkı sonra İbrahim Enes Karakaya'nın isteği Murat Turan'a gelecek.

radyo başından ayrılmasın kardeşlerim. Bazen üst üste gelince hani bir es vermekte fayda var. Burada da bu inisiyatifi kullanıyorum. Hakkınızı helal edin. Panelde bunlar oluyor. Aynı şarkı başka sanatçılardan da olsa ya da aynı sanatçıdan da olsa böyle araya bir üstten bir alttan yapıyorum. Çünkü üst üste sıkıcı olabilir belki. Evet, Tuncay Çakır istiyor. Biz çalıyoruz Güneşi için. Tuncay Çakır kardeşimin Güneşi için geliyor. Güneşim, güzel gözüm. Bir hareket, bir ışık çaldır, kapat. O bile yeter, sevdiğim seni, seviyorum. Halit Bilgiç, özledim seni. Tuncay Çakır'dan Güneşine, güzel gözlüsüne. Halit Bilgiç'ten Özledim Seni adlı şarkı geliyor. Tuncay Çakır da çırpınıyor. Diyor ki, güneşim, güzel gözlüm, ya bir hareket, bir ışık, bir kıpırtı, çaldır kapat. O bile yeter, sevdiğim seni, seviyorum. Güneş, inşallah duyuyorsun abim. Tuncay Çakır'ın isteği Güneşine geldi. Özledim seni, Halit Bilgiç söylüyor. Kaçsa

0: Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm.
1: Saçlarımla Tuncay Çakır kardeşimden Güneşine Armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Halit Bilgiç, özledim seni.

Podcast'te Efi Doğanay Söylüyor, bizi bizden ayırdılar. Bu güzel çalışma İbrahim Enes Karakaya kardeşimin yüreğinden aslan kardeşi Murat Turan'a geliyor. Can kardeşim, aslan kardeşim, biz hep beraberiz. Kalbimiz bir, gönlümüz bir. Güzel günlerde kavuşmak dileğiyle. Seviliyorsun can kardeşim, dostluğumuz seninle baki kardeşim diyor İbrahim Enes Karakaya'dan. Bu güzel çalışma Seyfi Doğanay, bizi bizden ayırdılar. Aslan kardeşim Murat Turan'a geldi. Can kardeşim, aslan kardeşim, biz hep beraberiz. Kalbimiz bir, gönlümüz bir. Güzel günlerde kavuşmak dileğiyle. Seviliyorsun can kardeşim, dostluğumuz seninle baki kardeşim dedi İbrahim Enes Karakaya Murat Turan kardeşine bu güzel çalışmayı armağan.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Veysel Çelik kardeşimin isteği yayında. Yıldırım Budak aşireti istemiş Veysel Çelik. Ve aleyküm selam. Ben Veysel Çelik. Aslan ağabeylerim, kardeşlerim Fırat Karayazı, Gürbüz Demir, Berat Yoğurtçu, Özal Genç, Bektaş Yapışkan, Can Polat Gürkan, Ferhat Karakaya, Adnan Revanlıoğlu, Ömürcan Akıl, Taha Gümüş, Diyarbakırlı Baver Demir, Suat Kaplan, Yunus Emre Tam Koç'a selam olsun. Ya sonsuz bir korku ya da korkusuz bir son mesajıyla Yıldırım Budak geldi aşiret. Veysel Çelik'in isteği Aslan ağabeyleri, kardeşleri Fırat Karayazı, Gürbüz Demir, Berat Yoğurtçu, Özal Genç, Bektaş Yapışkan, Can Polat Gürkan, Ferhat Karakaya, Adnan Revanlıoğlu, Ömürcan Akıl, Taha Gümüş, Diyarbakırlı Baver Demir, Suat Kaplan, Yunus Emre Tankoç'a selamlarıyla birlikte ya sonsuz bir korku ya da korkusuz bir son mesajıyla Veysel Çelik'in isteği Yıldırım Budak'tan aşiret kardeşlerine, abilerine armağan olarak geldi.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz. Mesajlarınız da var. Birazdan Köksal Uludağlı kardeşimin ikinci istek şarkısını çalacağım. Serojan'dan Mapuslamlarını istemişler. Göndereceğim birazdan. Furkan Arslan panelinden gelen mesaj. Demirkan Arslan diyor ki her yeni yaşın yeni umutlar getirsin. Başın dik, gönlün rahat olsun. İyi ki doğdun kardeşim. Can kardeşim Köksal Uludağlı'nın doğum gününü en üstten dileklerimle kutluyorum. İyi ki doğdun Köksal Uludağlı. Ömer Faruk Kaya, İsmail Bal, Murat Erden, Gökhan Arslan, İlkay Soylu, Anıl Kırsakal, Muammer Yılmaz, Hacı Sezer, Buğra Karabenli, Yunus Demir, Özgür Çiğdem ve ismini sayamadım ağabeylerim ve kardeşlerime sıradaki tüm güzel parçalar armağan olsun. Unutulanlar unutanları asla affetmezler. Ömer Faruk Kaya. Yine Köksal Uludağlı kardeşimin panelinden gelen bir başka mesaj. Ben Kaan Uludağlı, canım, kanım, Köksal Uludağlı, doğum günün kutlu olsun. Babam, seni çok özledim. Güzel günlere kavuşmak dileğiyle daha güzel yarınlarda buluşma sözü veriyorum sana Köksal'ım. Allah'a emanetsin. Kaan Fırat kardeşimin mesajı. Abim kolay gelsin. Buradan Kadir Uyanık, Anılcan Özdemir, Hürkan Ölmez ve beni tanıyan tüm dostlara sevgi ve selamlarımı iletmek isterim.

0: Elbet bir gün dedi Kaan Fırat kardeşimiz. Aynur Akyüz'ün mesajı şöyle: sıradaki tüm şarkılar kardeşlerime gelsin. Mehmet Akyüz, Mert Kıyak, Fırat Alacan. Tuncay Çakır, ben teşekkür ederim. Sabahtan beri ara diyorum, en son çaldır kapat beni dedim. Onu duydu güneşim, o da yeter. Seni seviyorum, canımın içi, iyi ki varsın. Oo çok güzel. Değdi yani. Tuncay Çakır. Demek ki güneş kardeşimiz bizi dinledi, duydu. Tuncay teşekkür ediyor, ben teşekkür ederim. Sabahtan beri ara diyorum, en son çaldır kapat bari dedim. Onu duydu güneşim, o da yeter. Seni seviyorum, canımın içi, iyi ki varsın diyor Tuncay Çakır. Güneş'e sıradaki şarkıları da, en güzel aşk şarkılarını da armağan ediyor. İyi iyi, hadi bakalım. En azından bir işe yaramışız yani. Muhammed Sefa Arıcı kardeşim. Muhammed Sefa'dan kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz mesajı geldi. Masaya bol şans. Özal Genç, Beştaş Yapışkan, Şentepeli Ahmet Gökalp, Enes Uzun, Yasak İzzet'e selamlar. Muhammed Sefa Arıcı kardeşimizin mesajı da böyleydi. Şimdi Köksal Uludağlı'nın isteği, mapuslamlarını gönderiyorum ve panelim boşa çıkıyor arkadaşlar. An itibariyle gece 1'e değin yayınımız devam ediyor biliyorsunuz. Hemen mesajlarınızı gönderin. Sıra yok, haberiniz olsun. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Köksal Uludağlı kardeşimin panelinden. Selamünaleyküm, ben Murat Demirci. Kardeşim Köksal Uludağlı'nın doğum gününü kutluyorum. En güzel yıllara babam. Elbet kavuşacağız. Selojan'dan mapuslamları armağan olsun mesajı geldi. Ben Murat Demirci. Kardeşim Köksal Uludağlı'nın doğum gününü kutluyorum. En güzel yıllara babam. Elbet kavuşacağız. Selojan'dan mapuslamları armağan olsun. Biz de Köksal Uludağlı kardeşimizin ad gününü tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı yaşlara. Selojan mapuslamları Murat Demirci'den kardeşi Köksal Uludağlı'ya doğum günü hediyesi olarak geldi.
1: Hey mapushane, kaç yıldır sende saklıyım. Gözyaşlarımın ve acılarımın sebebi sensin. Hey felek, reva mı bana bu gördüğün ve çizdiğin hayat yolu. Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım, gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni, bekleme çünkü dört yanım karanlık, dört yanım zindan, dört yanım gardiyanlar.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Zor Bey, Evren Dilmaç perdeyi şöyle bir araladı bakalım. Gece nereye varır, nereye yürürüz? Zaman gösterecek. Zor Bey, Evren Dilmaç, Batuhan Kuşbudu ağabeyine hediyelerini aldım, çok teşekkür ederim mesajını gönderiyor. Batuhan Kuşbudu ne gönderdiyse, hediyelerini aldım teşekkür ederim dedi. Ve başta ağabeyim Batuhan Kuşbudu'na, oradaki dostlarına, ağabeylerine, kardeşlerine selam olsun. Ve gönderdiğim şarkı Mustafa Yavuz, Azar Azar Evde Kardeş, Batuhan Kuşbudu'na ve arkadaşlarına da armağan olsun dedi Zor Bey. Ve aleyküm selam Zor Bey, Evren Dilmaç. Parçalı bulutlu geliyor.

Zor Bey'in mesajları. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden hasretle öperim. Babamın yanındaki arkadaşları, dostları, kardeşlerine, Hasan Çelik'e, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efecan Kar ağabeylerime de selam olsun. Yine abilerim Batuhan Kuşbudu, Ergün Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, Burakcan, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, Berat Can Özdemir'e de çokça selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca da dönen haindir. Dostlara, abilere, kardeşlere selam olsun dedi Zor Bey. Efendim, bu güzel çalışma Zor Bey Evren Dilmaç'ın yüreğinden, başta babası Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına, yine Batuhan Kuşbudu ağabeyi ve arkadaşlarına Zor Bey Evren Dilmaç'tan armağan olarak geliyor. Azar azar eridik kardeş, Mustafa Yavuz söylüyor. Aç radyonun sesini, Zor Bey Evren Dilmaç'ın isteği yayında efendim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Merhaba, Ankara'dan Gülce ben. Gülce Akgün panelinden gelen mesaj. Merhaba sevgili Gülce kardeşim. Gülce demiş ki, nişanlım Kadir Ateş'e kalbimin en güzel yerinde hep sen varsın. Sen benim ömrüme yazdığım adamsın. Seni çok seviyorum. Gülce nişanlısı Kadir Ateş'e kalbimin en güzel yerinde hep sen varsın. Sen benim ömrüme yazdığım adamsın. Seni çok seviyorum dedi Gülce Nur Akgün. Ve devam ediyoruz. Bu defa Mazlum'dan Ölmedim Anne Zor Bey Evren Dilmaç'ın. Başta babacığı Volkan Dilmaç'a, yine Volkan Dilmaç'ın yanındaki dostları ağabeylerine Zor Bey Dilmaç'ın armağanı olarak geliyor. O ağabeyler, kardeşler, dostlar Hasan Çelik, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efe Can Kar, ağabeylerime selam olsun. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Ergün Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, Burakcan, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, Berat Can Özdemir'e selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir. Selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Hasretle babacığının Volkan Dilmaç'ın saygıyla ellerinden öptüğünü de belirtiyor. Yine bu güzel çalışmayı Mazlum'dan Ölmedim Anne'yi başta ağabeyim Batuhan Kuşbudu'na ve onun yanındaki dostlarına, abilerine, kardeşlerine de armağan ediyorum dedi. Mazlum'dan Ölmedim Anne geliyor. Volkan Dilmaç, çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Allah senden razı olsun. Memleketine, ailesine, çevresine, arkadaşlarına, dostlarına çok faydalı bir delikanlı Zor Bey Evren Dilmaç. Yakinen de gördüm, tanıdım. Masasında da oturdum. Ekmeği de bölüştük. İşi gücü rast gelsin kardeşimin. Gözlerinden öpüyorum. Sana özellikle Volkan Dilmaç hasretle selamlarını gönderiyor evladın Zor Bey Evren Dilmaç. Baba merak etme, buradayım, her şey yolunda. Sen rahat ol, ben buradayım. Aslan babam, tek eksiğimiz sensin dedi Volkan Dilmaç, haberin olsun.

anne, anne. Ben bu mektubu gurbetten yazıyam sana. Gözlerim yaşlı ağlıyam anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce.net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin

0: en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Efendim, Kahramanmaraş'ımızın eşsiz ilçelerinden güzel Elbistan. Ey Elbistan, 6 yıldır beni dinliyorsun. Birlikte ne kışlar ne yazlar atlattık. Yeniden küllerinden doğan

ve yeniden yükselen güzelliklerimizden Elbistan ve Elbistanlılar, hepinize selam olsun can kardeşlerim. Böyle 6 Şubat'a gittim. Elbistan yeniden küllerinden doğuyor ve her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Memleket aşığı insanların tabii ki bir tuğla koyarak yola devam etmeleriyle, onlardan bir tanesi de Halis Hançer, istihdam sağlıyor, katma değer oluşturuyor memleketimize, ülkemize. Allah işini gücünü kardeşimin rast getirsin. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki ciğerci kardeşler halen aynı yerde ama yeni yüzüyle sizlere hizmet veriyor. Pırıl pırıl bir restoran, tamamen A'dan Z'ye değişti. Hijyen koşullarına uyan güler yüzlü çalışanlarıyla, göz kamaştırmaya, eşsiz lezzetleriyle damak çatlatmaya ciğerci kardeşler devam ediyor. Başta ciğer olmak üzere kebabın envai çeşidi ciğerci kardeşler de sizlere eşsiz bir sunuyla sunulmaya devam ediyor. Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşler çalışanlarına, siz Elbistanlılara selam olsun. Memleketinizin esnafı, sizin gibi o da işinizden biri Halis Hançer, halen Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde o da bir tuğla koymak üzere mücadele veriyor ciğerci kardeşler de ekibiyle beraber Halis Hançer. Halis Hançer'i yakinen tanıyan Elbistanlılar bilirler onun nasıl bir memleket sevdalısı olduğunu. Benim anlatmama da çok gerek yok ama altını bir kere daha çizelim. Benim adam kardeşim, sizlerden istirhamım memleketinizin esnafına, memleketinizin çocuklarına çok sahip çıkın. Sizden başka uzaktan çok dost gelmeyecek. Elbistan sırt sırta verme zamanı. Beraber yürümeye devam edelim ve birbirimize destek olalım. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler sabah 11 akşam 10 aralığında hizmet veriyor. İster online, ister gelerek olay mahallinde tadın, tattırın damak çatlatan lezzetleri, ciğer başta olmak üzere kebabın envai çeşidini. Detaylar ciğercikardeşler.com.tr web adresinde. Çok rica ediyorum Elbistanlılardan, sesimi duyan kardeşlerimden ve Elbistan dışında olan, gurbette olan kardeşlerimden, Türkiye'nin başka başka noktalarında olan Elbistanlılardan ciğercikardeşler.com.tr web adresini bir ziyaret edin. Özellikle Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip edip destek verin, paylaşın, beğenin. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayalım. Bir daha hatırlatıyorum, Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Ciğerci Kardeşler. Çaylar müesseseden ve farklı ikramlar da var. Halis Hançer'in gönlü yer sofrası gibi, biz birbirimize çok benziyoruz. Siz yeter ki ciğerci kardeşlere bir uğrayın. Dediğim gibi çok kolay. Şehrin merkezinde, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler Elbistan'da. Kardeşimin, Halis Hançer'in ve ekibinin işi gücü rast gelsin. Bu detayları niye veriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Hani Yahudi diyoruz falan. Adamlar birbirlerine o kadar sahip ki. Bir Yahudi başka bir Yahudi'den alışveriş eder. Başka birinden, benden, Müslüman'dan alışveriş etmez. Düşün, mobilyacı, beyaz eşyacı, petrolcü, marketçi, Yahudi 4-5 tane, 6 tane meslek grubu

sayın. Birbirleriyle alışveriş ediyorlar. Bu adamlar yıkılır mı? Biz de birbirimizin gözünü çıkartıyoruz. Uzayan kol bizden olsun diyemiyoruz bir türlü. Diyenlere selam olsun. Hani abi yok ben öyle değilim. Eyvallah kardeşim. İstisnalar kaideyi bozmaz ama görünen o ki biz birbirimize çok böyle destek olmuyoruz. Akrabalar da öyle. Dostluklarımız da öyle. Ya uzayan kol bizden olsun bizden. Olandan zarar gelmez. Birbirimize destek olalım. Dost dosttan alışveriş edecek. Dost dosta yük olmayacak. Hani bir çorba ikramı olur, bir yemek ikramı olur. Ama mesela ben Zor ve Evren Dilmaç'ın cağ kebabına gittiğim zaman benden para almayınca ben kabul etmiyorum. Bir yere kadar abilik, kardeşlik eyvallah. O gelmem ki bir daha diyorum. İşin aslı bu. Çünkü Zor Bey de öyle dönüyor. Biz de böyle dönüyoruz. Reklamla, sponsorlukla vesaire. Biz birbirimize destek olacağız arkadaşlar. Uzatmayayım Tuncay Çakır'ın isteğini hemen göndereyim. Çünkü güneş uyur muyur. Allah muhafaza. Tuncay Çakır bugün bayağı takıldık kardeşime. Abi diyor güneşime Halit Bilgiç yalnızlığa bıçak çektim çalarsanız. Güneşim bugün inat ettin aramadın. Sabah sesinle uyandır. Bekliyorum güzelim mesajını da göndermiş. Vallahi bu kadar ikrama, bu kadar sevgiye, bu kadar adıma ümit ediyoruz ki Güneş, Tuncay Çakır kardeşimin gününe Güneş gibi adıyla özdeşleşen Güneş gibi doğacak. Abi Güneşime Halit Bilgiç yalnızla bıçak çektim çalarsanız sevinirim demiş. Güneşim bugün inat ettin aramadın. Sabah sesinle bari uyandır diyor. Bekliyorum güzelim diyor Tuncay Çakır. İnşallah Güneş kardeşimiz duydu. Arkadaşlar duyduysa onlar söylesin. Tuncay Çakır sabah bir telefon bekliyor. Güneş gibi kardeşimin kalbine doğsun Güneş kardeşim. Hadi bakalım.

Halit Bilgeç Yalnızlığa Bıçak Çektim. Tuncay Çakır'dan Güneş'e geldi. Videoyu izliyorum, şarkıyı da gönderiyoruz. Bu arada ben de dinliyorum. Panelde YouTube'da şöyle bir yorum gözüme çarptı. Güçsüz bir adamdı. Her an gidecek tedirginliğini geldiği gün verdi. Bense güçlü bir kadındım. Gidecek bir adama gideceği güne kadar eşlik ettim. Çok manidar ya, alkış.

Ahmet Kaya staza niye gelmedin? Zor Bey Evren Dilmaç'ın isteği yayında. Zor Bey ağabeyi Batuhan Kuşbudu'na ve arkadaşlarına bu şarkıyı başta armağan etti. Ve Batuhan Kuşbudu ağabeyim hediyelerini aldım mesajında gönderdi. Ve tabii ki Volkan Dilmaç'a, babacığına çok çok selamları var Zor Bey Evren Dilmaç'ın. Çok özlediğini belirtiyor. Hasretle ellerinden öptüğünü söylüyor Zor Bey Evren Dilmaç. Ve bu güzel çalışmayı, Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin adlı bu güzel çalışmayı babacığı Volkan Dilmaç'ın yanındaki dostlarına, kardeşlerine, Hasan Çelik ağabeyine, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efe Cankar ağabeylerine Zor Bey selamlarıyla birlikte armağan ediyor. Yine ağabeylerin Batuhan Kuşbudu, Ergün Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, Burakcan, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, Berat Can Özdemir'e selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Bir de not göndermiş. Önce Şeref Murat amca, sonra hayat. Yol kararınca da dönen haindir diyor Zor Bey Evren Dilmaç. Kesinlikle önce Şeref, sonra hayat. Zor Bey, gözlerinden öperim amcam. Volkan Dilmaç, bir daha söylüyorum. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Allah çocuklarımızın ayaklarına taş değdirmesin. Allah esirgesin Zor Bey başta olmak üzere bütün çocuklarımızı.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

İstasyonda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız halen. Bu saate kadar bana eşlik eden siz canlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Enerjimizi hep yüksek tuttuk. Akşam 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Dile kolay. Hele de belli bir yaştan sonra da gerçekten işte kolay değil bu performans. Hakkınızı helal edin. Umarım geçen süreçlemede bilmeden kalplerinizi kırmadık. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola noktasına da çok da sığınan bir adam değilim. Bile isteye kimsenin kalbini kırmayacağımı çok iyi biliyorum. Ola ki bilmeden kırdımsa da her zaman söylerim. Bu da peşinen bin kere şeklinde söylenmiş olarak algılansın, özür dilerim. Çünkü kalp yapmak çok önemli arkadaşlar. Kalp kırmak bu dünyada en büyük hatalardan, yanlışlardan bir tanesi. Çünkü kul hakkına giriyoruz ve kul hakkı çok önemli. Bugün ne dedik? Dünya bir konak, iyilik bir azık. Konu başlığımız buydu. Bunun üzerine gitmeye çalıştık. Ve halen de konuşacaklarım var. İyi, sakinledi. Biz de anlatılarımıza en azından bu vakit aralığında devam edebiliriz. Biliyorsunuz programlarımızın her zaman bir konusu oldu, içeriği oldu, içi boş bir program olmamasına özen gösterdik ve yayınlar içerisinde kardeşlerimize muhakkak suretle umut olmaya çalıştık. Her ne kadar karanlık olsa da hayatın içinde bazı şeyler, onun içindeki ışığı hep gösterdik. Bu böyle de devam edecek Allah'ın izniyle. Çok karamsar olmadan yola devam edeceğiz. Doğru bildiğimizde söylemekten geri çekilmeyeceğiz. Dostlarım, insan bazen hayatı elinde tuttuklarıyla ölçüyor. Bir ev, bir araba, biraz para. Hatta bazıları birkaç ev falan yazdık, birkaç araba falan. Bir makam, bir isim, bir çevre. Ne dedim? İnsan bazen hayatı elinde tuttuklarıyla ölçüyor. Mal, mülk, çevre, isim. Bunlar elbette hayatın içinde var. İnsan çalışacak, kazanacak. Evladının geleceğini düşünecek elbette. Kimse bunlara karşı değil ki. Mesele sahip olmak değil arkadaşlar, sahip olduklarımızın bize sahip olması. Vallahi insan bazen öyle bir dalıyor ki dünyanın telaşına. Sabah kalkıyor, akşama kadar yetişmeye çalışıyor. Bir şeyler kazanıyor, hep daha fazlasını istiyor. Enteresan. Bir yere geliyor, daha yukarısını düşünüyor. Birinin elindekine bakıyor, kendi elindekini unutuyor. Halbuki yani senin elinin tersiyle çevirdiğin bir başkasının hayali, serveti olabilir ya, hazinesi olabilir. Sonra bir gün, tabii nefis var ya, bir de şeytan var. Sonra bir gün hiç beklemediği bir anda hayat ona durmayı da öğretiyor. Mesela bir hastane koridorunda, bir cenaze evinde, bir kabrin başında. İşte insanın dünya ile kurduğu bütün hesap bazen böyle bir anda sessizce değişiyor. Çünkü orada paranın ne kadar olduğu sorulmuyor. Kaç eviniz olduğu sorulmuyor. Kaç insanın sizi tanıdığı, kaç kişinin sizi alkışladığı kimsenin umrunda olmuyor. İnsan geriye dönüp kendi hayatına bakıyor ve bazen kendi kendine soruyor. Ben bunca şeyi toplarken acaba neyi eksilttim? Belki evladının büyüdüğünü fark edemedi. Belki yaşlanan annesinin sesindeki yorgunluğu duymadı. Belki babasının aynı hikayeyi bir kez daha anlatmasına sabır göstermedi. Belki bir dost sadece yanında birini istiyordu. Ama şimdi işim var dedi.

kapının önünde susuz kalmış bir canlı vardı. Görmedi. Belki bir insan bir güzel söze muhtaçtı. Söylemedi. İşte dostlarım, hayatın sonunda insanı en çok bunlar düşündürüyor. Yapamadığımız iyilikler, söyleyemediğimiz güzel sözler, geciktirdiğimiz sevgiler, esirgediğimiz merhamet. Çünkü bazı şeylerin telafisi parayla olmuyor ki. Bir insanın yanında olmanız gereken zamanda yanında değilseniz, sonradan ne kadar pişman olsanız da o anı geri getiremiyorsunuz. Film karesi değil ki, geçti gitti. Bir gönül kırdıysanız, o gönül sizden uzaklaştıysa, bazen bütün servetinizi önüne koysanız yine de eski haline dönemiyor. O yüzden insan dünyayı terk etmek zorunda değil ama dünyaya teslim de olmamalı. Elimizde olanı kullanalım, kazanalım, çalışalım ama kazandığımız şeylerin bizden daha kıymetli olmadığını da unutmayalım. Çünkü bir gün anahtarlarımızı bir başkasına bırakacağız. Evimizde başka insanlar yaşayacak. Dolabımızdaki elbiseler başka bedenlere gidecek. Biriktirdiğimiz paralar başka ellerde harcanacak. Hı? Yanılıyor muyum yoksa? Adımızı taşıyan eşyalar zamanla eskimeye başlayacak. Ya büyük babanı ne kadar tanıyorsun ya da büyük babanın babasını ne kadar tanıyorsun mesela? Çok geriye gitmeye gerek yok. Ne kaldı ki onlardan? Senden benden ne kalacak? Ve geriye belki bir insanın hafızasında iyi bir insandı cümlesi kalacak. İşte insanın gerçek mirası bazen budur. Bir yetimin duasında, bir annenin hayır duasında, bir dostun vefasında, bir çocuğun hafızasında, bir canlının önüne bırakılmış bir kap suyun sessizliğinde. Ki arada böyle kedilere, köpeklere, kuşlara su, ekmek ya da mama gibi bir takım ikramlarda bulunurken, yani sadaka verirken bir nevi, ben de bunlara dahil ederseniz minnettar kalırım. Rabbim ne diyorsanız milyon katını iyiliğe dair size versin. Her zaman söylüyorum, kötülük söyleyenlere de bir şey demediğimi. Kimsenin bilmediği bir iyiliğin karşılığında ve belki de yalnızca Allah'ın bildiği bir güzel amelde, dostlarım, belki dünya bize çok şey verecek ama biz de bu dünyaya bir şey vermeliyiz. Biraz sevgi mesela, biraz merhamet, biraz adalet, biraz vefa, yahu biraz iyilik. Çünkü insan bu dünyadan yalnızca geçip gitmiyor. Dokunduğu hayatlarda bir iz bırakıyor. Kimi insan geçtiği yerde yaralar bırakır. Kim insansa gittiği yerde bir dua bırakıyor. Dilerim biz ardımızdan dua edilenlerden olalım ve bir gün bu konaktan ayrılırken arkamızdan kalanlar ne kadar biriktirdi diye değil, ne kadar güzel yaşadı, kaç gönle dokundu, kaç insanın yükünü hafifletti diye hatırlasın. Olmaz mı? Daha güzel değil mi? Çünkü dünya bir konak dostlarım. Biz yolcuyuz. Ve yolcunun en kıymetli azığı yanında götürebileceği değil, yanında götürebildiği değil, geride bıraktığı iyiliklerin kalbinde oluşturduğu güzelliktir diye düşünüyorum.

Bakın bu dünyada size iyi yaklaşan, size iyilikle gelen, bir dediğinizi iki etmeyen, her aradığınızda cefakar ve vefakar davranan, isteklerinizi karşılayan dostlarınızı, arkadaşlarınızı ne olur cepte görmeyin. Çok böyle birebir de yaşadığım, gördüğüm, tanık olduğum birçok olay oldu arkadaşlar. Takdir edersiniz ki 57 sene diyor ya büyükler, ben bu saçı sakalı değirmen taşında ağartmadım. 57

7 yıl geçti. Bunun son 30 yılı nasıl geçti bilmiyorum ama tabii ki inanılmaz badireler, inanılmaz tecrübelerle dolu, dop dolu bir hayat yaşadığımı söyleyebilirim. Hala eksik kalanlar da var mı? Var. Hala yapmak istediklerim var çünkü. Tanık olduğum konular o kadar manidar ki. Örneğin maddi manevi hali vakti yerinde etrafındaki birinci dereceden olan işte yakınlarının ihtiyaçlarını bir şekilde çözen, yakınlarının sıkıntılarıyla alakalı maddi manevi eksikleri gideren, tıkır tıkır onların işlerini çözen ama size geldiği zaman, hani siz dostsunuz ya, hani önemli değil kardeşim, rahat ol, esnaflık yapıyorsunuz, kardeşlik yapıyorsunuz ya, sizi öteliyor da öteliyor, öteliyor, öteliyor. Bir gün ben birine demiştim ki keşke dinliyor olsa, yahu ben burada üzülürken, ben burada senin yüzünden çaresiz kalırken sen orada mutlu mu olacaksın? İnsanlar aksak giden işleriyle alakalı aksattıkları dostlarını ve aksattıkları insanları düşünmeleri gerekiyor. Eğer aksayan bir şeyler varsa hayatınızda, bir geriye gidin. Ben kimi aksattım? Kimin hakkına girdim? Kimi bekletiyorum haksız yere? Bana bu kadar iyi niyetli, bu kadar güzel, kimi bekletiyorum? Diğer taraftan kötü olanı ya da işine geleni çözen, bir dakika bekletmeyen, çünkü onun sonunda şöyle olacak, böyle olur, bir şeyler var. Ama siz çok iyi niyetlisiniz, biz kardeşiz. Önemli değil kardeşim. Hani iyi niyetle, bu esnaf kardeşlerimin çok çok başına gelen hadiselerden bir tanesidir. Yakın aile çevrelerinde de olan olaylardan bir tanesidir. Gider her şeyi halleder, seni en sona bırakır. Hatta dönüp de ya kusura bakma da demez. Bu çok önemli. Şu kısacık konuklukta hakka girmeyin, olur mu? Sakın. Bak ne yaparsan yap ama hakka girme. Çok önemli. Yüzünü eğdirdiğin, kendine küstürdüğün o gönlü kırdığını, o kırılan gönlün de sende farklı bir şekilde vücut bulacağını, seni paramparça edebileceğini sakın unutma. Çünkü Allah kullarının intikamını bazen çok sessiz alır. Hele de Allah'a havale ediyorsa, Rabbim sen görüyorsun ne yapayım diyorsa kişi, selamun aleyküm. Orada çok düşün. Ve şu kısacık konuklukta değer mi? Merhametten, vicdandan, insanlığın içinde olması gereken duygulardan uzak yaşamak bize göre olmasa gerek. Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Dostlarım, bazen insanın dünyaya ne kadar bağlı olduğunu anlaması için çok büyük bir şey yaşaması gerekmiyor. Eski bir fotoğraf yeter. Bir çekmeceyi açarsınız, yıllardır elinizin değmediği bir şey çıkar karşınıza. Bir mendil mesela, bir saat, bir mektup, bir anahtar.

belki artık hayatta olmayan bir insanın üzerinde taşıdığı küçücük bir eşya. Elinize alırsınız, bir süre bakarsınız. Ve o küçücük şey bir anda

koskoca bir hayatı önünüze getirir. O insanın sesi, gülüşü, size bakışı, birlikte oturduğunuz o sofra, belki bir bayram sabahı, belki çocukluğunuzdan kalan bir evin kokusu ve o anda anlarsınız. İnsan dünyadan giderken ardında bıraktığı şeyler kalıyor. Ama insanın kendisi hatıraların içine karışıp gidiyor. Sevgili dostlarım, bir annenin mutfağında yıllarca kullandığı bir tabak kalıyor bazen. Bir babanın cebinden çıkan eski bir tarak, bir dostun yıllar önce verdiği küçücük bir hediye, bir çocuğun yaptığı basit bir resim. Bunların maddi değeri yok belki ama insanın kalbinde bir servet kadar ağır. İşte hayatın bize öğrettiği şeylerden biri de bu. Değer verdiğimiz şeylerin her zaman bir fiyatı olmuyor. Bazen bir insanın yavrum kendine dikkat et demesi, bazen bir babanın kapının önünde sessizce beklemesi, bazen bir dostun hiçbir şey sormadan yanınıza oturması, bazen de bir canlının başını okşadığınızda size bakıp sessizce uzaklaşması. Bunların hiçbirini para satın alamıyor, biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii. Ve insan çoğu zaman bunların kıymetini kaybetmeye yaklaşınca anlıyor. Ne acı. Çok acı. Hayat bize sevdiklerimizin kıymetini onları kaybetmeden bilmeyi öğretebilseydi keşke. Bir annenin sesini daha dikkatli dinleseydik. Bir babanın nasihatinden sıkılmak yerine onu bir hatıra gibi saklasaydık. Bir dostun aramasını sonra konuşuruz diye geçiştirmeseydik. Sevdiğimiz insana sevgimizi göstermekten utanmasaydık. Çünkü dostlarım, bazı sonralar insanın hayatına bir daha uğramıyor. İnanın bana, mesela bazı kardeşlerimiz keşke şarkı çalsa diyenler vardır. O bazı sonraların içerisinde ben de varsam, şu anki konuşmalarım dahil olmak üzere kardeşlerime özellikle hatırlatmak babında söylüyorum. Siz kaybedersiniz. Gecenin bu vaktinde keşke benim de bir Murat abim olsaydı dediğim çok oldu. Yani radyoda dinlediğim, tanıdığım bir Murat abim olsaydı belki hayatım çok daha başka olurdu. O yüzden şu an anlattıklarım, hayatın satır aralarını doldurmaya çalışıyoruz ve hatırlatmaya gayreti içindeyiz. Bir şeyleri kardeşlerimize dikte etmiyorum ama hatırlatıyorum. Belki bir kardeşimi uçurumun kenarından kurtarırım. Belki hayata dair daha doğru adımlar atmasına sebep olurum. Belki en önemlisi, Rabbim inşallah benden razı gelir. Bu mikrofonun vallahi de billahi de tillahi de büyük bir sorumluluğu var arkadaşlar. Çünkü büyük kitlelere hitap ediyoruz. Yarın Cenab-ı Rabbül Alemin sormayacak mı? Ey kulum Murat İnce, gel bakayım buraya. Ben sana bunları verdim. Sen ne anlattın? Şimdi Okan Bayülgen'e de soracaklar. Beyazıt Öztürk'e de soracaklar. Ondan önceki Cem vardı. Hepsine soracaklar. Çok büyük kitlelere ulaştınız. İnsanlığa faydalı ne anlattınız? Allah'ın kelamı ne söylediniz? Ana baba hakkı için ne dediniz? Örf, adet, gelenek, görenek için nelerden bahsettiniz? Demeyecek mi Cenab-ı Rabbül Alemin? Kulu razı gelir gelmez. Bilemem. Bilmeden de sizi incitmek istemem. Rabbim razı gelsin, kafi bana. Ama sizler de tabii ki Allah razı olsun dedim mi geçmiş olsun, yani çok güzel bir şey olur. Allah razı olsun sizlerden. Aşık Safa'yı hep öyle derdi. Ne olsa Allah razı olsun. Ne dedik? Bir gün telefon susuyor. Bir sandalye boş kalıyor. Bir kapı artık açılmıyor. Bir ses bir daha duyulmuyor. Ve insan o zaman dünyanın bütün telaşını bir kenara bırakıp tek bir şey düşünüyor. Keşke biraz daha vakit ayırsaydım. Keşke, o keşkeler bazen insanın taşıdığı en ağır yük oluyor. Bu yüzden hala yanımızda olanlara,
vakit ayıralım dostlarım. Sevdiklerim.

birbirimize sevgimizi esirgemeyelim. Bir gönül kırdıysak gönül almayı bilelim. Bir insanın ihtiyacı varsa elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışalım. Bir canlı susamışsa önüne bir kap su koyalım. Bir yaşlı yanlışsa birkaç dakika yanında duralım. Bir çocuk sevgi bekliyorsa başını okşayalım. Kimse görmese de yapalım. Çünkü iyiliğin en güzel tarafı alkışa ihtiyaç duymamasıdır. Allah'ın bildiği bir iyilik insanın bilmediği bin övgüden daha değerlidir. Ve ben

Bu dünyadaki yolculuğumuz sona erdiğinde yanımızda ne evimiz olacak, ne arabamız, ne makamımız, ne şöhretimiz, ne de insanların bizim hakkımızda söyledikleri bütün o sözler. Ama geride bıraktığımız bir güzel gönül, bir yetimin duası, bir annenin hayır duası, bir dostun vefası, bir canlının hayata dokunan küçücük iyilik, bir iyilik, belki de bunların hepsi bizim için daha büyük bir anlam taşıyacak. Dostlarım, belki hayatın sırrı çok şey sahibi olmak değildir. Elimizdekilere çok güzel bir insan olabilmektir. Elimizdekilerle çok güzel bir insan olabilmektir. Çünkü dünya bize ne kadar aldın diye soracakmış gibi yaşıyoruz. Oysa belki asıl soru şudur: ne kadar verdin? Kaç gönül aldın? Kaç insanın yükünü hafiflettin? Kaç kişiye umut oldun? Kaç canlıya merhamet ettin? Kaç kez kendi rahatından vazgeçip başkasının iyiliğini düşündün? Ve en önemlisi, Allah'ın sana verdiği ömrü onun yarattıklarına ne kadar güzellik katarak yaşadın? İşte dostlarım, bence insanın gerçek zenginliği tam da burada başlıyor. Dünya bir konak, bugün varız yarın yokuz, ama iyilik bir insanın kalbine dokunduysa orada yaşamaya devam ediyor. Bir dua olduysa göğe yükseliyor. Bir hatıra olduysa yıllar sonra bile bir insanın gözlerini doldurabiliyor. Ve belki de insan bu dünyadan giderken ardında bıraktığı en güzel şeyin iyi bir insan olarak anılmak olduğunu o zaman daha iyi anlıyor. Vakit daraldı. Rabbim bizlere çok şey biriktirmeyi değil, güzel ameller, temiz bir gönül, merhametli bir dil ve ardımızdan dua edecek insanlar bırakmayı nasip etsin. Çünkü dostlarım, dünya bir konaksa insanın gerçek yolculuğu kalbinde taşıdığı iyiliklerle başlıyor. Bu kadar ya. Kadir Arslan kardeşim, Ankara'dan Yusuf Kara ben. Yozgat'taki ağabeyim Fatih Kara'ya çok çok selamlar. Bugün